Yamaso ako kakari tullo kireyari kredin ciye ne kırın hangal yırtıyo. Aşek alay foki ciddunu sahibel asrar vel hikma rabbani arrahani. Dana masakuri kurtu bornotin diye onu. Kam dandi ti joan gaye fancina onu. Te kasa kadar rancı onu, kasa rancı açarın onu. Kam do onu şelal kutingan diyangri diyo rancı onu. Kasa sukkarin, tansiyon, ntunun do kalang onu tunun. Wene kujye jayta delila diya nana salati onu. Lamar lorso ye nayo onu. Kam do onu adi jengillo ka darayo akalunu. Kuwa kal kwa wa kal wunu kunchuna kala matalan duyu wa kal wunu. Kansara ka darayo wa kal sundu ka darayo wa kal wunu. Kamba surtia kal wunu ntafamado tafadutu mayu wa kal wunu. Borodo kumbarafudutu mayu wa kal wunu. Kanki nintro molchu ndido dutu mayu wa kal wunu. Merise mado merise dutu mayu wa kal wunu. Kamu no.